0: nyamye priye bendengle nyamye waye ye esre o adura nyamye priye bendengle nyamye waye ye esre o nyamye matori eni omojan nyamye priye omojan o famie jesus christ tori eni omojan jesus tori e tori eni omojan amaye koko tori eni omojan Nana nyamienia, ahe na yiri mani eka edi, mevie ma fa kaka mwiso tia ekwa di ma. Bimla enzwe, wani kola la ni plakari, sana bie ma miyano me diya bie kun edi pia. Nana nyamienia, ahe na yiri mani eka edi, mevie ma fa kaka mwiso tia ekwa di ma.
1: Benga beki akbamu, beblo toni kbamu, bebe dile buya kuna, beki beki le yuzumanu.
0: Biyande nyofe. Nana nyamienia, Aye nga yiri mani ye ka edi Mevye ma fa kaka mwiswa tia ekwa di ma Yele mwa o amen Yele